durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

NFT olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

papatyaların kokması için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm, bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm, kendini ancak bu kadar güzel...

HD olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTurk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Hay olmuştu bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
1: Kolay gelsin.
5: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
2: Aslında biz onlara gidiyoruz.
6: Sokağın bir köşesinden ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
5: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
6: Arkadaş harbi güzel.
7: Açmayalım hiç konu.
6: Her dünyayı sersin.
5: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi en yeniler, en iyiler Dream Türk ekranlarında sizlerleydi. Şimdi ise içlerinden en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan 10 tanesini geri sayacağız. Açılışı Sertab Erener'le yapıyoruz. 10. yılına özel hazırlamış olduğu şarkısı tek başınayla 10 numara.

Yine bir ikili ve yine bir yeni çalışmayla devam ediyoruz. Tuğba Yurt ve İkilem, İçiyorum Ederimize video klibiyle listeye 6 numaradan giriş yapıyor.

Siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek istiyorsanız artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin ve isteklerde bulunun. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. SigaraGerçekleri.com.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
8: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

ve Dream Türk'te. Radyo Day'nin sevilen konuk programı Stüdyo D, aynı zamanda Dream Türk'te her an sizinle. Bizi izleyin, kaçırmayın. Stüdyo D.

0: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Arası bıçakladım.
3: Ne? Öldü mü?
4: Nasıl yaparsın lan?
3: Hakan Tamal!
5: Kim bu çocuk ya? Neden birden hayatımıza girdi? Benden ne istiyor? Ailemden ne istiyor? Çocuklarımdan ne istiyor? Bizimle derdi ne?
6: Parası bulup getiren sendin.
7: Sahip olduklarının yarısını istiyorum.
6: Neden yapacaktın bunu?
7: Aras kardeşinin Teoman olduğunu öğrenmesin diye.
8: Kimseye güvenme.
7: Bak o çocuk acayip bir şey. Herkesi alt etsen onu edemez. Seni babası zanneden Teoman. Of, onu düşünemiyorum bile. Babası zannettiği adam ailesinin katili. Sen etrafındakileri yok etmeden var olamazsın.
6: Şu an her şeyi bitirebilirim. Her şeyi.
8: Bırak! Bu evde bana ait olan bir şey var.
9: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı Kanal D'de.
10: Popüler isimlerin en yeni videoları ve yıldız adaylarının keşfe değer yeni şarkıları yepyeni de.

0: Cumartesi ve Pazar saat 12.30 ve 17'de Dream Türk'te.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: Dream Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir bisküven versem.
3: Su gibisin, su gibisin akıp giden.
4: Bir bisküven versem.
5: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
0: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
10: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
11: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
5: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
6: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Çok sevdiğiniz ve gündemdeki yıldızlar hem Radyo D'de hem de Dream Türk'te. Radyo D'nin sevilen konuk programı Stüdyo D aynı zamanda Dream Türk'te her an sizinle. Bizi izleyin, kaçırmayın. Stüdyo D.

0: Pazar.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
7: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
8: Hanımlar beyler, kelime oyununa hepiniz hoş geldiniz. Erkek ördek anlamına gelen bir söz.
9: Kaz, kaz iç harfli olabilir. Yılbaşında kafaya takılan...
10: Huni.
9: Değil.
11: Kromozom.
8: Gemi mi yiyorsunuz siz sabah?
10: Yok, ne alaka?
8: Zemin değil, birinci kat. Beyefendi ne var orada? Niye bastınız harfiye? Almadınız bayramı.
11: Zaman kaybı.
8: Bavul.
10: Hiç yardımcı olmadınız.
11: Aa, Allah'tan korkun. Özgür Hanım.
12: İbrahim Selim'in sunumuyla kelime oyunu hafta içi her gün TV2'de.
13: Gerçek. Bazen görünmez olur. Ama biz onu buluruz.
14: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde, güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
15: İsimlerin en yeni videoları ve yıldız adaylarının keşfe değer yeni şarkıları yepyeni de.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Olmaz ki öyle şey canım.
7: Bir biskrem versem.
8: Su gibisin, su gibisin, akıp giden.
9: Bir biskrem versem.
10: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
11: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
10: Yok mu bunun bir çaresi?
12: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
13: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
14: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
15: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
16: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?

0: hem de Dream Türk'te. Radyo D'nin sevilen konuk programı Stüdyo D, aynı zamanda Dream Türk'te her an sizinle. Bizi izleyin, kaçırmayın. Stüdyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
7: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

Uyurumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
5: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
6: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.

0: hem de Dream Türk'te. Radyo D'nin sevilen konuk programı Stüdyo D, aynı zamanda Dream Türk'te her an sizinle. Bizi izleyin, kaçırmayın. Stüdyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Ve hayatın içinde her zaman seninle. Günlerden Perşembe saatimiz 15.07'yi gösterdi ve sizlere daha önce duymuştuk biliyorsunuz. Şu anda Stüdyo D zamanı ve konuğumuz da az önce programa giriş yapan şarkılarına kulak verdik. Yepyeni bir parça tabii ki, Isırgan ve şu anda Radyo D'de Özgün ve Duygu Soylu bizimle birlikte. Duygu hoş geldin, Özgün hoş geldin.
1: Selamlar Fatih, merhaba.
2: Merhabalar.
0: Merhaba. Duygucuğum özlemiştik, sen en son geçen sene gelmiştim buraya.
2: Evet.
0: Yine bir canlı performans da yapmıştık. Ondan önce de seni çok ağırlıyoruz ya. Artık tabii ailemizin büyüsüsün. Bir canlı performans.
1: Ben neyim ailenizin?
0: Şimdi oraya geçtim. Şimdi Duygu'yu özledik tabii ama yakın bir özlemdi. Büyük özlem doğru. Özgün'e karşı vardı.
2: Evet.
0: Şimdi Özgün'ü uzun süredir, daha önceki yıllarda çok evet. Konuk aldık ama uzun bir süredir alamamıştık. Evet. Bu sayede, bu vesileyle bu parçayla beraber sen de yeniden radyodaydı bizimle berabersin. Evet. Çok mutluyuz. Hoş
1: geldin. Vallahi çok teşekkür evet. ediyorum. Çok uzun yıllar gelince bir süre sonra anlatacak şey bitiyor. Bir de bir de albüm de konuşmuyoruz ya şimdi.
0: Evet.
1: Single olunca maksimum single anlatmak 6-7 dakika sürüyor. Sonra tekrar aynı şeylere dönüyoruz. Ama şimdi tabii duyguyla başka bir hikaye. Tekrar evet. yıllar sonra bir ortak bir çalışma, buluşma, iki arkadaş gibi dostum, böyle bir çalışması.
0: Ya.
1: Saadettin'in güzel sözleri, Duygu'nun harika bestesiyle abi. Falan. Mert'in böyle güzel aranjesi. Bu kadar güzel bir proje olunca dedim bir saniye ya, ben de anlatacağım, ben de benim de söyleyeceklerim var dedim.
0: Ama güzel bir işbirliği ve beraberlik olmuş hakikaten. Bu konuda gönülden söylüyorum, çok özlemiştik hakikaten Özgün seni de. Aslında tabii şarkılar yayınlıyorsun bir yandan.
1: Evet,
0: geçtiğimiz
1: evet.
0: yılda yayınlamıştın hatta. Deli Bal vardı bundan
1: evet,
0: önce yaptığın şarkı. Onları da hep Radyo D'de dinleyenlerimiz aşina çaldık. Çaldığımız şarkılar. Seni Alama mesela bunda.
1: Evet. Bademi şarkısı yapmıştık.
0: O da güzeldi. Ve akustik bir projen de yine olmuştu. Evet. Elveda ve Mühürle
1: evet.
0: Yaptın. Yine
1: Berkay'la geçtiğimiz yıl. Galiba evet. şey olmuştu. Berkay'ın bir programında Berkay'la yapmıştık. Doğru.
0: Evet. Evet.
1: Ya işte ara ara bir şeyler yapıyoruz. Bu ara birazcık daha hızlanacağım falan ama ilk feat'imizi Duygu'yla yapalım dedik.
0: Bu güzel bir mesaj oldu. Evet, ara ara. Değil artık böyle yeni şeyler gelecek.
1: Var bir üç şarkı gelecek. Var.
0: Yani güzel.
1: Önce şunu bir hayırlısıyla bir şey yapalım, şarkımızı bir güzel duyuralım istedik, bir tanıtalım.
0: Evet.
1: Bir kendi bir yoluna girsin, rayına girsin şarkı.
0: Güzel.
1: Sizlerin de katkısıyla efendim.
2: Evet.
0: Sağ olun. Daha önce hiç beraber bir işbirliği olmuş muydu bunda şarkıdan önce?
1: Yani duyguyla biz çok... Yani hep ben anlatıyorum ya. Sen anlat.
0: Bu anlatın ya.
2: İlk kez oluyor hakikaten.
0: Tabii. Öyle mi?
2: Özgün cümle ama bu arada dostluğumuz çok eskilere dayanır Özgün'le. Ankara'dan beridir tanışıyoruz. Üniversite zamanlarından beri diyeyim. O şahane mekanlarda sahne alırdı. Ben de keza farklı yerlerdeydim. Ama hep birbirimize giderdik, dinlerdik. İşte ortak müzisyen arkadaşlarımız çok fazla var dolayısıyla. Onların hepsi burada artık hep beraber çalıştığımız insanlar hala. Hı-hı. Müzisyenler. bu arada Erçin aramızda. Erçin bende var.
0: Erçin hoş geldin. Evet, gitarıyla şu anda sakin sakin
2: müzisyen
0: bekliyor.
2: Müzisyen dostumuz, o bizi bekliyor sağ olsun.
0: Birazdan
2: yalnızlığı
0: ateşe
2: bırakmıyor.
0: Verecek
2: burayı. Aynen. Özgün cümle de yani bu arkadaşlığımızın, dostluğumuzun gerçekten güzel bir imzası diye ben düşünüyorum bu Isırgan. Sağ olsun da, bu arada en başta tabii Saadettin'e yine çok teşekkür ediyorum.
0: Hakikaten.
2: Saadettin Dayıoğlu'na.
0: Güzel sözler. Evet.
2: Nefis
0: beste sen de
2: sözlerle
0: zaten,
2: taçlandırdı. Beste evet benim. Hı-hı. Ben ona böyle naçizane piyanoda çalıp atmıştım. Hemen böyle yine 2-3 günde şarkısız bir
0: fabrika gibi. Yani
1: şey üstüne bestenin üzerine mi yazdı sözü?
2: Tabii. Ha. Biz hep onunla öyle çalışıyoruz.
1: Güzel.
2: Aynen. Yani ben ona böyle mırıldanıyorum. Ya kendim de yazdığı bir şeyler oluyor. Onun kadar ben zaten yazamıyorum. Ama naçizane kendi yazdıklarımla da pekinleştiriyoruz. Yani hani böyle harmanlıyoruz
0: evet.
2: onun sözleriyle. Ama bu Isırgan da tamamen ona ait tüm sözler. Ondan sonra Cima. Bir de üstüne ya bunu işte böyle single tamam sadece... benim söylediğim haliyle değil de bunu bir düete çevirsek ne güzel olur Duygucuğum diye bir fikirle gelince biz de böyle tring hani kocaman bir ampul.
0: Ha, orada fikir orada geldi aslında.
2: Orada geldi aynen. Normalde tek hani sadece hani ben söyleyip şey yapacaktım, paylaşacaktık bunu falan. Sonra Özgün'e gidince şarkı, Özgün'cüğüm de sağ olsun öyle hemen şarkıyı dinleyip bebeğini hemen kabul ettikten sonra öyle bizde ayrı bir sevinç oldu. Bambaşka bir yerlere taşıdı çünkü şarkıyı.
3: Estağfurullah. Şarkı çok güzel canım.
2: Gerçekten taçlandırdı.
1: Renk,
2: canım benim.
1: Renk diyelim ama tabii Saadettin'den çıkması normal. Çünkü hepimizden fazla düşünüp fazla konuşuyor. Saadettin biliyorsun.
0: Mesleğinden ötürü
1: bakıyor. Yani evet. O sürekli.
2: Sürekli. Yani convert ediyor beni. Hmm. Hani ne düşünürse o an söylüyor her şeyi.
1: O yüzden.
0: Bir de çok pozitif bir insan tabii.
1: Çok.
0: Sado diyorum ben kısaca. Sado. Yani hakikaten pozitif, böyle hayatı da güzel, böyle yönlerinden bakmayı seven bir insan. Duygu yüklü bir insan.
1: Evet.
0: O yüzden de böyle sanıyorum kolay da üretebiliyor diye düşünüyorum.
2: On parmağında on marifet. Çok acayip bir çocuk yani hakikaten.
0: Evet. Vallahi harika.
2: Eksik
0: bir...
2: Eksik olmasın daha...
0: Militerik olmuş, harika.
2: Bir sürü de böyle güzel ortak... Ya bir şey ortak yapınca çok keyifli oluyor yani Fatih'cim.
0: Evet. Yani işte uyum da sağlaması harika oluyor.
2: Yani yapsam yine de... Evet. O keyfi vermiyor yani beraber el ele tutuşup o yani yaptığın şeyi beraber büyütmek şahane bir şey.
0: Evet.
2: Çok keyifli.
0: Yapım olarak tabii yine Doğulu Müzik var. Kenan evet. Doğulu zaten. Doğru. Yapımcı.
2: Aynen.
1: Patron.
0: Patron. Patron Kenan. Selamlar
1: buradan. Sadoyla Patron.
0: ve tabii ki birçok isim var yani bu projede. Künyeye bakıyorum, hakikaten çok değerli isimler var işte düzenlemede. Mert Kemancı var.
2: Evet.
0: Gitar, Caner, Güney Su, elektrik bas, Mehmet Özen. Solo kemanlar yine Mert Kemancı'da.
2: Evet.
0: Yaylılar var. İstanbul Strings Quartet. Yaylılar, kortet, geri vokalde yine tabii sen varsın tabii Duygu.
2: Bir dahakine seni çağıracağız.
0: Vokal olan her yerde varsın, biz yokuz hiçbir yerde. Yani geçen sefer aslında konuşmuştuk programda bir vokal bir yerde bir şey yapayım diye.
2: Evet.
0: Evet.
2: Onun bak ben de anımsadım.
0: Sado'yu söyleyeceğim, bana göre bir yer yazsın, ben orada en azından yani bir kelime.
1: Fitte Fatih'le yani.
0: İki kelime bir şey de olabilir yani, çok böyle uzun bir şeye de gerek yok. Yani şöyle bir gireyim şey.
2: Ya böyle konuşma bile olabilir minik bir.
0: Evet olabilir.
2: Tatlı.
0: Evet. Ve tabii klip de var değil mi?
2: Var.
0: Ha, biraz klipten o zaman size ben söz ederim isterseniz. Klibi de sanıyorum tabii İstanbul'da çektiniz.
1: Stüdyoda.
2: İstanbul'da çektik. Evet, onu da hemen bize böyle sağ olsun Nedim Aka diye bir abimiz var. O da bizim Nedim Raja'nın abisi. Yani abisi dedi, hepimizin abisi de. Öz abisi olmasa da gerçekten aileden artık diye kabul ediyoruz Nedim abimizi de. La Vega isimli bir stüdyosunu açmıştı bizim Anadolu yakasında. Orada da çok biliyorsunuz stüdyo yoktur yani, böyle klip vesaire program çekilecek. Biz de Gökhan'la beraber, yönetmenimizle beraber gitmiştik oraya. Ben daha önce gitmiştim zaten ve çok şaşırmıştım yani, böyle bir yer mi varmış burada, ne kadar donanımlı. Burada her şey yapılır yani, müzik stüdyosu var, yukarıda gamerların olduğu bir bölüm var. Orada oyun tasarlayan arkadaşlar var, çalışanlar. İşte aşağıda nefis stüdyoları var, müzik stüdyoları. Orada ayrı ayrı kliplerde çekebiliyorsunuz, kayıtlar yapabiliyorsunuz.

0: Hanım alacağız dediler. Daha ben güzel. Oturdum duygu söyledi. Bir çıktım ben söyledim falan. Sonra hadi bir daha beraber falan. Bitirdik ondan süper. Sonra. Şey, keyifli güzeldi.
1: Ya çok güzeldi.
0: Rahat geçti yani.
1: Evet.
2: Gökhan Özdemir yönetmen.
1: Evet. Çok başarılı. Çok tatlı da bir yani sizden tatlı olmasın gerçekten. Hem karakteri hem yaptığı işte işe olan aşkı. O hemen yansıyor yaptığı şeye.
0: Rahat çalıştık yani.
1: Çok çok rahat yani kendi ekibi de keza öyle.
0: Ki ben yalnızdım yani ilk defa.
1: İlk defa
0: hani
1: evet
0: ben
1: çalıştım.
0: Ben misafir olarak hani.
1: Eminim gitti. Daha çok kez çalışır.
0: İnşallah tabii güzel. Şey çok keyifliydi ama şey çok ortam da rahattı. Şey güzeldi yani, yani işte arkadaşla beraber iş yapmanın keyfi oluyor. Yani hem prodüksiyon kısmında hem üretme kısmında. Çünkü temel sebep ticaret olmuyor. Şimdi öbür türlü birileriyle gidip bir proje bir şeyler yapmaya çalıştığınız zaman işte bir besteci buluyorsun, ondan bir şarkı istiyorsun, sonra bir aranjöre gidiyorsun falan. Şimdi arkadaş olduğun zaman bir kere ucuz
2: evet.
0: Maliyet olarak.
2: Yok, şey, hakikaten bunlar
0: yani yok güzel. Şey çok güzel oluyor.
2: Tabii o karşılıklı o.
0: Çalışması çok zevkli oluyor ve insanlar hani birbirini.
2: Bir tanıyorsunuz.
0: Evet anladığı bildiği için hani ortamda şey de olmuyor. Herhangi bir kapris birinin bir tuhaf bir istekleri ya da böyle bir suratsızlık, nemrutluk falan da bir şey olmuyor. Her şey kolaylıkla böyle arkadaşça. Bir
2: isteğin olsa isteğini çok rahat da söyleyebiliyorsun çünkü tanıdığın kişiye. Yani. Bazen sıkıntılar çözüyor. Tanımadığın kişiyle çalışsan bir şey söylersiniz. Ben bilmiyor muyum sanki gibi böyle kimden şey olur yani. Tavırları bürünebilirler yani, değil mi? O yüzden ekip uyumu çok önemli bu işlerde. Dinleyicilerimizle çok bahsediyoruz zaten. O yüzden bir kez daha böyle belirtmiş olduk. Ekip işi her zaman uyum varsa ortada güzel bir şey çıkarır yani. Başarılı bir eser çıkarmış oluyor.
1: Kesinlikle. Aynen.
2: Evet şimdi Elçin de burada. Az önce tabii konuştuk ama şimdi program arasında tabii ki bir iki şarkı alacağız sizden. İstediğiniz zaman alabiliriz bu arada. Şimdi olabilir, daha sonra da olabilir. Çünkü bu saatimiz içerisinde sohbetimiz devam edecek. Siz ne zaman isterseniz. Şöyle bakıyorum ama biraz isterseniz birazdan mı yapalım? Yani.
1: Erçin'cim ne zaman istersin?
0: Erçin sen kendini hazır hissettiğin zaman.
2: O zaman bir el kaldır. Evet. Şimdi bu 2026 yılında tabii güzel bir düet gelmiş oldu. Bazen böyle biz hep gerçek müziği konuşuyoruz. Geçen programımızda da bahsetmiştik hep Duygu hatırlarsın. Böyle gerçek müziğin peşindeyiz diye. Bu da hakikaten bizi gönlümüze böyle oturan bir parça oldu. Güzel bir iki ses, güzel bir söz, parça, müzik hepsi bir arada olunca böyle hakikaten insan içine işliyor. Bu tarz şarkıların önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi devamı gelecek bu sene farklı projeler var mı? İki taraftan da duymak isterim. Zaten var demiştin Özgün az önce yeni projeler de gelecek diye. Dinleyicilerimiz de bilmesi açısından yeni bir Özgün parçası bu sene gelecek mi var mı olacak mı?
0: Bir herhalde birazcık daha normalde yılda bir ya da iki şarkı gibi ben. Yetiştirmiyorum çıkar. Yani genelde böyle değil.
2: Aslında normal olan da budur aslında.
0: Yani evet.
2: Yani, senede 3-4 en fazla.
0: Yani hani evet. Yani baktığın zaman.
2: Böyle 2 haftada bir yayınlama gibi bir durum yok.
0: Yok. Yani.
2: Güzel.
0: ama tabii bu dönem içerisinde de özellikle son 1 yıl içerisinde böyle güzel şarkılar da bende birikmeye başladı. İşte bir iki arkadaşımla yeni bir sözüm vardı. Çok eskiden beri konuştuğumuz. Birisi Faruk Emre. O çok uzun zamandır konuşuyorduk. Sonra Tarkan'ın vokalisti olunca ben tamam artık yapabiliriz.
2: Şu an tam zamanı geldi.
0: Tam zaman dedim. Sevgili Murat Güneş'le bir tane konuştuğumuz. Bunlar tabii süreci yayılabilir. İki de benim hazırladığım şarkı var hali hazırda. İşte dediğim gibi zamanlamasına birazcık bu şarkının ve sonraki şarkılar her bir şarkı kendi zamanını belirliyor.
2: Doğru.
0: Vakti geldikçe doğru zaman hissettikçe bu şarkıları yayınlayacağız.
2: Harika.
0: Yıl içerisinde.
2: Nasıl peki konser takvimi nasıl bu yaz ya da önümüzdeki
0: yani
2: günlerde?
0: Ya biz birkaç yıldır Antalya'dayız daha çok yazları. Bu yaz da öyle. Herhalde bir 20'ye yakın Antalya'da konserimiz olacak. Onun dışında İstanbul'da gene 4 yıldır cumartesi geceleri zaten sürekli sahne aldığımız yer var. Yaza işte orası devam ediyor. Yaza doğru kapanıyor. Biraz yazlık mekanlar işte Bodrum Çeşme taraflarına gidip geliyoruz falan. Birazcık daha böyle ama bizim lokasyon Antalya gibi gözüküyor.
2: Güzel. Evet. Duygu sende var mı projeler yeni bundan sonra gelecek olan bu sene? Sen de duyalım.
1: Yani yeni şarkılarımız var aslında daha çıkmayı bekleyen.

0: Leğer. Hatta aranjmanları şu anda çalışılıyor.
1: Güzel.
0: Bunları üzerine. Ne zaman çıkar, ne zaman eder bilmiyoruz yani. Herhalde yani yaz sonu gibi. Ya da yaza böyle biraz daha upbeat bir şey olabilir. Öyle bir parça olabilir. Sonra yaz sonu tekrar böyle sevdiğimiz işte orta tempolar balatlar yine gelir. Bir de bu çıkardığımız bunca single'ı belki bir araya toplayıp bir albüm de olabilir.
1: Aa, ne güzel.
0: Evet yani çünkü fazla dağınık oldu yani.
1: Bazen şey, dinleyicinin önüne biraz toparlaması gerekiyor bazen. Evet. Yani. Bir onda bir tabii şey de oluyor. Bir hikayesi veya bir evet belli bir zamanında böyle toplayıp bir derleyip toplamak da olabilir.
0: Evet veya ama böyle... yani yine yeni şeyler koyup içine 3-4 evet, tane yani. Falan.
1: Güzel olur. Yani, severiz toplar... albümleri seviyoruz yani.
0: Ya evet. Evet ben de gerçekten özledim bu arada. Yani ilk albüm pandemi albümüydü yani 2020'de çıkmıştı. 6 yıl olmuş. Üstüne böyle artık 6 yıl sonra bir albüm daha tatlı olabilir. Yani bunları toparlayıp yeni şarkılar da ekleyip içine.
1: Güzel.
0: Böyle 10-12 şarkı falan bence şık olabilir. Onun dışında böyle projeler düşünüyorum kafamda var. Yine bir Onlu Tunç projesi gibi yani.
1: Efsane bir şeydi.
0: Devam etmekte.
1: Devam ediyor mu hala?
0: Devam ediyor. Güzel. Son bir artık jübilemizi yapacağız Tuşe'de. çünkü kapanıyor performans sanatları zorlu tarafı. Yaza girdiğimiz için kış sezonunu kapatıyor. Orada bir final yapacağız Tuşe'de. O da 20 Mayıs'ta.
1: Mayıs önümüzdeki ay.
0: Ondan sonra da yeni projeler için konuşuyoruz hala. Zorlu'yla yine bir şeyler var. Onların istediği bazı şeyler var. Şunlar çok yakışır aslında falan gibi. Bunlar da sürpriz olsun bakalım.
1: Güzel. Evet. Merakla bekleyeceğiz bize. Dinleyenlerimize de söylemiş olalım. Yani tabii ki bunları sosyal ağlarınızda da hesaplarınızda paylaşıyorsunuz tabii, zaten yenilikleri. Oradan takip edin muhakkak ki kaçırmayın diyoruz. Konserlerde dediğimiz gibi Özgün Antalya'da yazın orada olacaksın.
2: Antalya'da müzik sever.
1: Antalya'da müzik severleri bekliyoruz. Biz de yakında Antalya'da olacağız radyoda olarak Mayıs başında.
2: Yazın herkes Antalya'da oluyor ya.
0: Çok... Ya evet.
2: Yani. Ne çok oluyor Türkiye'nin dört bir tarafından tabii.
1: Evet.
0: Sahne potansiyeli de çok yüksek.
2: Tabii.
0: Antalya'nın hakikaten bu alanda.
2: Güzeller yani iyi. İstanbul'da falan zor çok. Bir iki tane hani mekan var ama oralar tabii alanlar geniş. Yani 3500-4000 kişi oluyor.
1: Değil mi? O atmosfer de aslında o kalabalık olunca daha çok yüksek yani, seviyeyi çıkarabiliyor.
2: Bostancı'ya çıkmadan Bostancı'ya çıkmış gibi falan oluyoruz. Değişik bir hissiyat oluyor yani. Harbiye falan gibi.
1: Orada her yer Harbiye.
2: Oranın şeyi başka da güzel, keyifli geçiyor.
1: Evet evet. Şimdi izninizle yani çok minik bir ara vereceğim. Kısa bir reklam aramız var. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve tabii ki canlı performansla geleceğiz. Dinleyicilerimize biraz böyle bir teaser yapmış olalım. Az önce bahsettik. Radyosunu yeni açanlar varsa Özgün ve tabii Duygu Soylu konuğumuz aynı zamanda gitarıyla Elçin şu anda burada. Birazdan canlı performansla da size eşlik edeceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın. Az sonra buradayız. Burası Radyo D. Radyo D. Ben Fatih Uluslu. Hepinize bir kez daha güzel bir gün diliyoruz. Şu anda konuğumuz Duygu Soylu ve Özgün Radyo D'de. Programımız Stüdyo D'ye kaldığı yerden devam ediyor. Biliyorsunuz yeni şarkıları Isırgan adında bir düet parça. İçsel çatışma, kırılganlık ve yüzleşme temaları etrafında şekillenen bir parça. Ve ilişkideki tüm uyumsuzluklara rağmen birbirinden kopamayan iki insanın ihtiraslı evet. ve derin hikayesini anlatan bir parça.
2: Şey değil, özellikle şiddete yönlendiriyor müzik bu Isırgan. Öyle ısırıktan değil. Bitkisel.
0: Bitkisel. Tamamen bitkisel.
2: Şey o yenilen o yediğimiz hani tam çayını falan içti. İşte
1: Isırgan otu yani. Evet, güzeldir ya. Çok faydalıdır
2: çok
1: yani.
2: Çok faydalı. Evet. Yanlış anlaşılması.
1: Yani. Aynen öyle. O yüzden bu konuyu da tabii açtık yani. Sözleriyle böyle vurucu sözleri var içinde. Çok. Teması belli yani. Bir hikayesi ve bir işlenmesi var yani. Şu an günümüzdeki o bazı böyle garip grup şarkılar gibi değil yani. Böyle sözler biliyorsunuz yani son yıllarda çok konuşuyoruz bunları. Hatta az önce de konuşmuştuk yani. Hı hı. böyle şarkılara ihtiyacımız var. O yüzden sizi bir kez daha tebrik ediyoruz. Radyosunu yer açanlara da hatırlatmış olalım. Bu parçayı bir kez daha Isırgan muhakkak dinleyin. Zaten radyoda da dinliyorsunuz. Ve şimdi de tabii bu parçayı konuşuyoruz bu saatimizde. Şimdi az önce araya giderken tabii söylemiştik sürprizlerimiz var ve canlı performanslar olacak diye. Şimdi zamanı geldi galiba. Elçin de hazır galiba.
2: Heyecanlı mısın? Ben çok heyecanlıyım.
0: Bir terleme başladı.
2: Ben de şey oluyor. Ben hep heyecanlanıyorum.
1: Aa, güzel.
0: Ya, evet ya, değil ne mi? Güzel bir şey ama bu.
1: Süper ya, bu ne güzel, bu heyecan hep bombalı ya. Harika evet. Bir şey. Ben de hala 30 yıldır yapıyorum bu işi ama hep heyecanlıyım ya. Hakikaten hep heyecan tutuyor. Var ya. Dinç tutuyor. Şey, aynen öyle.
2: Evet.
0: Kesinlikle.
1: Var mı aklınızda bir parça, hangi parça olur diye düşünmüşsünüzdür herhalde belki. Ben bilmiyorum ama.
2: Öyle deyince bir anda düşünmediğimiz bir parça. Biz önce bir Isırgan'ı söyleyelim istedik. Evet.
1: Olur. Bir de, tam yerinde olur.
2: Evet,
1: harika.
2: Hem de belki aynen. De radyosunu yeni açıp daha ilk kez dinleyecek olanlar.
1: Kesinlikle.
2: Bir de bu yadın haliyle canlı bir.
1: Canlı neyin hakikaten. Radyoda bu konuda hakikaten bir fark yani. Yine reklam yapacağım ama.
0: Evet ya.
1: Bildiğimiz böyle kayıtları bir de böyle farklı yorumlarla, farklı böyle versiyonlarla, işte şu anda olduğu gibi canlı sanatçılarımız burada. Onlar söylüyor farklı bir şekilde. Bir de bizim akşamları sahne programımız var. Hafta içi her akşam. Orada da yine mevcut şarkıların işte farklı live ve akustik versiyon yayınlıyoruz. O da çok ilgi görüyor. Yani alışılagelmişin dışında şarkıyı farklı versiyonda kalıp da dinleyince daha hoş oluyor. Hatta bazen ben şeyi çok seviyorum o programda, kayıtlarda. Bazen oradaki heyecanla nefes gidebilir, bir şey olabilir.
0: Her
1: yani
0: şey olabilir.
1: Her şey olabilir. Ama o doğallığı da katıyor. Bence daha da lezzetli hale geliyor. Oradaki dinlerken o hazzı daha yalıyor.
2: Niye yani heyecanlandırıyorsun? Niye?
0: Zaten gitti gidiyor.
1: Şu anda bizim için onu demek istiyorsa daha iyi şu anda.
2: Dur, panik oldum, dur şimdi.
1: Böyle pürüzsüz olmasın yani.
2: Tamam.
1: Güzel olabilir yani.
2: Olmaz zaten.
0: Düşüp bayılıyorlar.
1: Evet, şu an o zaman mikrofonu size bırakıyorum. Tabii ki aynı zamanda gitar Elçin'e bırakıyorum şu anda. Siz de. Evet.

0: Efendim karşınızda Duygu Soylu ve Özgün, aynı zamanda gitarda Elçin. Hepinize alkışlar geldi. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Hakikaten.
1: Ben niye senin yere daldım ya?
2: Ya ne güzel oldu.
3: Sen de yok.
2: Evet. O yüzden çok güzel oldu.
1: Sen istediğin diye fark.
2: Senin pürüzsüz, benim mi var şekerim?
1: Pürüzsüz olmasın dedim.
0: Direkt yani evet, albüm kaydı gibi oldu ya. Bunu alıp biz kayıt olarak ekleyelim.
2: Bence de.
0: Bu arada tabii tekrar tekrar izlemek isteyenler olabilir bu performansı ve bu sohbetimizi. Şu anda arkadaşlarımız aynı zamanda Radyo'da YouTube sayfamız içinde çekimdeler. Önümüzdeki günlerde Radyo'da YouTube sayfamızda olacak bu programımız. Oradan da bence tekrar tekrar izleyecek, dinleyecek herkes.
2: Evet.
0: Muhteşem oldu ya.
2: Ya evet.
0: Ben çok heyecanlanıyorum böyle canlı canlı olunca.
1: Bir daha söyleyebilir miyim?
0: İstediğin zaman. <ya. gülüyor>
1: Hayır, bir şey için. Ya da kanalları alayım ben onu. Bir iki yerde bir şey oldu. Güzel.
2: Çok güzel oldu.
0: Müthiş ya. Valla çok heyecanlandırıyor beni böyle canlı performanslar. Böyle güzel olunca bir de. Sizde mesela nasıl albüm ya da şarkı yaparken stüdyo mu daha çok heyecanlandırır, yoksa sahne mi daha çok heyecanlandırır sizde?
1: Ben vallahi bu stüdyo müzisyenleri daha çözemedim yani, pek sevmiyorum.
0: Evet,
1: çok zorlanıyorum.
0: Bombalar gelecek ama dur bakalım.
1: Yani zor, benim için çok zor yani. Bu müzisyenler için de geçerlidir. Yani stüdyo müzisyenliği başka bir şeydir. O tuhaf bir şey oluyor. 100.000 kere söyledim bir şeyi, hadi kayıt deyince böyle bir anda böyle şey olmaya başlıyor mevzu, bir değişik.
2: Ya, evet.
1: Ne söylüyorum diye, ne söyleyeceğim diye düşünmeye başlayınca o durum başka bir şey oluyor kendi adıma. Ben sahnedeyken bir şeyi nasıl söylediğimi düşünmüyorum da yani, ne yapıyoruz, nasıl eğleniyoruz insanları, yani bir sürü kafada şey var.
0: Doğru.
1: O tip şeyler olduğu vakit ben de çok eğleniyorum. Bir de tabii stüdyoda bir şarkıyı aldığımız zaman o şarkı daha yeni gelmiş oluyor. Hı-hı. Ve çoğu şarkıyı da ben hani stüdyoda söylerken öğreniyorum. Yani çalışıyoruz şarkı orada yani.
0: Bir anda prova aslında.
1: Orada
0: evet,
1: tabii yani. Şeklini alıyor şarkı.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hep daha zor gelmiştir bana. Ben sahneyi hep tercih ederim yani.
0: Evet. Bu aslında bizim meslekte de öyle ya. Ben de çoğu zaman yaşıyorum. Şimdi bir programı kayıt olarak yapsam, hı-hı, hakikaten onu böyle uzun böyle zaman alabiliyor. Hatta içine sinmiyor. Bir daha kayıt alayım, bir daha. Ama bir canlı yayında ayrı bir haz alıyorum. Ve böyle bir tekrarlama durumu da olmayacağını bildiğim için
1: evet,
0: akıyor gidiyor
1: güzel
0: yani.
1: Oluyor.
2: Evet evet. Ya bir de mükemmelliyetçi bir tipsen. O
1: çok zor.
2: Kayıt tabii işleri falan. Of yani hakikaten bir daha şurayı bir daha alalım, burayı bir daha alalım falan bitmiyor yani hakikaten.
0: Doğru.
2: Çok uzuyor. Uzadığı için de öyle bir sen de yoruluyorsun, kaydeden de yoruluyor falan.
1: Yani evet, 3 dakikalık şarkı yani şimdi evet, 4 saat sürer mi abi kaydı? Bir de şey oluyor ya, çok kısa anlatayım hızlıca. İzniniz olursa.
0: Estağfurullah tabii ki.
2: Ne
0: yani
2: demek?
1: Yani bu tabii şu anda ya, 20 yıl sonra biz bunları
2: itiraf ediyorum.
0: Yıllar sonra bulmuşuz yani. Yani yok, mikrofon senin yani.
1: 20 yıl sonra yaşadığım sıkıntıyı anlatıyorum. Bir de ilk geldiğim zamanı düşündüm. Ben ilk geldim tabii Ankara'da, hiç benim stüdyo deneyimim yoktu. Hı-hı. Direkt buraya geldik. Bir de o zamanlar işte böyle Marşendiz vardı. Şimdi tabii hı-hı, kapandı da yani herkes orada. Şey çıktım yani, girdim kayıda şey diye gittim ben. 2-3 ya şarkıyı işte bir günde söylesem, hı hı, işte zaten 9 şarkı vardı ilk albümde, 3-4 günde bitiririz diye gittim ben oraya, hı hı, ama tabii öyle olmadı ya, bir ay kaldık stüdyoda. bir ay boyunca.
2: Saçlarımız beyaz.
1: Vallahi böyle beni kapıda böyle ağlarken falan görüyorlardı. Ben şey diye dedim yani, yıllarca çalıştığımız yerlerde öyle monitör falan da yoktu. Hı. Dedim ben herhalde bugüne kadar yanlış duydum, hiç duymadım kendimi. Şimdi ilk defa böyle duyuyorum. Demek ki benim kulağım yok yani, kulaksızım demek ki. Yani şey falan, toparlayamıyorum mevzuyu.
2: O
1: çok zor bir iş.
2: Yani o in-ear sahnelerde kullandığımız
1: evet,
2: in-ear'ler, işte sahne monitörleri zaten hakikaten yoktu.
1: Tabii.
2: Özgün dediği zamanlarda. O in-ear'ı ben de ilk taktığımda kulağıma böyle çok gerçekten yabancı bir hale
1: zor
2: gelmiştim. Yani hani bu kim kulağımdaki, bir dakika ne oluyor falan filan. Kendini duyduğun zaman bambaşka bir insana
1: bir de şey çok kötü. Yeni gelmişim işte, tanımıyorum kimseyi. İçeride tamam Ender var, Ender Çabukayar, ama yanında kayıt alanlar, böyle insanlar falan var. Hı-hı. İşte böyle stüdyodan böyle ben söylüyorum falan. Böyle sesleri gelmiyor. Kapatıyorlar böyle kendi aralarında böyle konuşuyorlar. Surat ifadelerine falan bakıyorum. İyicene düşüyorum moralim.
2: Evet, tabii.
1: Olmadı mı? Olmadı abi. Bir daha alalım falan.
2: Of.
1: Şimdi olacak. Dur bir daha olmadı falan. Oldu şimdi falan. Kula burada dinliyorum. Çok güzel. Hani normal geliyor. İçerik bir gidiyorum. Korkunç. Nasıl bir detonelik bu falan.
2: Allah Allah.
1: Olacak gibi değil. Geri giriyorum falan. Çok zorlandım. Belki de onun uzun seneler stüdyo travmasını yaşamışımdır yani. Şimdi böyle böyle okumaya giderken gitmek istemiyorum.
0: Ayak geri geri geliyor galiba.
1: Yani kayıt ince. Keşke bu yapay zekayı destekliyor.
0: Hay Allah'ım çok iyi ya. Ya güzel bir hikayeymiş.
2: Sen benliği işte. Evet. Yani o kendi sesine aşina olamadığın için büyük bir dönem, bir de uzun süre hani sadece yer monitörüyle idare ettiğin için aslında
1: biz ev monitörüyle söylüyoruz. Yani. Yer ve ev tepelerinde böyle şeyler vardı ya, o markası.
2: Üçüyle böyle.
1: Yani böyle duymaya çalışarak böyle.
2: Tabii tabii.
1: Öyle geldik bugünlere. Benim kasetim var, o kadar eskiyim ben düşün.
2: Ah ne güzel ama ya.
1: Üç kasetim var, o kadar
2: of,
1: eski.
2: Of yani.
0: Vay be, benim de var kasetlerim ama evet, dinlemek için sadece. Evet. Hala saklıyorum.
1: Ya, yani. Çok doğru, fantastik. Doğru, sizde değil mi? Tatlar falan vardır.
0: Hepsi var duruyor ya. Çok öyle severiz yani. İyi ki varmış ama kasetim. Bak
2: evet,
0: ne güzel ya.
2: Evet.
0: Ya. O bir ayrıcalık şu anda. Kasetim evet, var demek yani.
1: Annemin önünde yani duruyor böyle, bakıyorum gidince.
2: Ay
1: böyle.
2: Ne güzel ya. Daha hani o zamanları yani yakalamak çok
0: evet,
2: önemli.
0: Evet evet. Evet, minik bir ara daha vereceğiz izninizle. Tamam. Biraz aramız çok gibi oldu ama kusura bakmayın.
2: Ne demek efendim?
0: Çok kısa bir yine reklam aramız var ama çok kısa yani, hakikaten bir buçuk dakikalık kadar.
2: Bir saniye
0: kısa. Ondan sonra tekrar sohbetimiz devam edecek ve tabii ki bir performansa daha geleceğiz galiba. Tamam. Öyle bir
2: evet,
0: şimdi şu an alıyorum, tüyoları alıyorum buraya, yani. Evet. Dinleyenlerimize söyleyeyim birazdan. Yine az önce dinlediğiniz gibi harika bir performans, canlı canlı Radyo D'de sizlerle buluşacak. Sakın bir yere ayrılmayın. Saatimiz 15.40. Birazdan geliyoruz.
4: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlem de çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
10: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: Radyo T'desiniz ve Stüdyo T programımız kaldığı yerden devam ediyor. Özgün ve Duygu Soylu konuğumuz yepyeni ısırgan şarkılarıyla bugün Radyo T'de bizlerin konuğu oldular. Bir kez daha teşekkür ediyoruz geldikleri için ve tabii ki programımızın son bölümünde de yine o güzel sohbetleriyle devam edeceğiz. Bir yandan canlı performansla devam edeceğiz. Az önce sizlere söylemiştim. Tabii ısırgan canlı performansından sonra şimdi sanıyorum bir bildiğimiz yine bir parçayı okuyacaksınız galiba, değil mi?
1: Evet, neden? Meccesi.
0: Meccesi mi?
1: Yani şey çalındık sevgili Erçin, her ne kadar bizim elimizde büyüse de
2: evet,
1: beraber çok uzun yıllar sahnede çalıştık. Sonra büyüyünce Levent Yüksel'e transfer oldu.
2: Evet.
0: Öyle mi?
1: Uzun zamandır sevgili Levent Yüksel'e sahnede eşlik ediyor. O yüzden dedik hani ne yapalım diye bir anda böyle aklımıza geldi. Neden olmasın? Değil muhteşem ya, bir şarkı.
2: Aynen.
1: Muhteşem bir beste o da.
2: Kesinlikle.
0: Vallahi çok seviniriz. Şu an ben yine heyecandan duramayacağım yerimde ama ne zaman derseniz başlayabiliriz yani.
1: Hadi Erçin, sen biliyorsun bu şarkı heyecanlanmasın.

0: Evet, alkışlar radyo tesanesindeki Özgün, Duygu Soylu ve Elçin'e geliyor. Harikasınız. Bir muhteşem performans daha gelmiş oldu ya, hakikaten. Bunları arşivliyorum ben. İyi oldu.
1: Vallahi maşallah, hiç
2: Duygu enstrüman
1: falan
2: gibi.
1: Ya, ne güzel vallahi. Benim. Elimden geldiğince.
0: Vallahi müthişsiniz, evet. Ayrı bir renk kattınız yani şu anki programımıza. İyi ki de gelmiş Elçin de gitarıyla. Siz zaten sesleriniz her zaman bize böyle eşlik ediyorsunuz. Bir yandan böyle canlı canlı da gitarlı olunca ayrı bir lezzeti oldu.
1: Ya açıkçası. Evet, Özgüncüğümle söylemek gerçekten çok keyifli. Bir de böyle ülkede çok fazla iyi erkek vokalde bulmak zor ya.
0: Vay işte, güzel.
1: Yani çok fazla kadın şarkıcı duruyor. Var. Çok fazla var.
2: Yani onlarda da az yani. Çok yok.
0: İşte bu.
1: Hani keyifli doğru olanlar yani, evet. Gerçekten böyle performans.
2: İyi şarkıcı az.
1: Evet, iyi, bravo.
2: İyi şarkı söyleyen az yani. Hani ses güzel olabilir, belki tını olarak rengi, falan bilmem rengi olabilir ama ya iyi şarkı söylemek başka bir şey. Hani evet. Mesela Duygu çok iyi bir şarkıcı. Her,
1: canım benim.
2: Yani her türlü çünkü şeyi, tarzı kendine evet. Has ve çok güzel. Hakikaten. Yorumluyor yani. Hani bakıyorsun Alaturka'yı söylüyor, arabeski söylüyor, caz standartlarını söylüyor. Hepsinde kendine özgü bir yorumu var. Böyle şarkıcılar bulmak gerçekten çok zor. Yani sadece Türkiye'de değil, dünyada da bu iş böyle. Özellikle evet. Son yıllardaki hı-hı. Teknolojinin artık bu işe bu büyük desteği ve yardımlarından sonra şey çok azaldı. Yani işte parası olan, bu işi isteyen, ünlü olmak isteyen, meşhur olmak isteyen insanlar şarkıcı olmaya başladı.
1: Hobi evet. Olarak evet. Yapmak değil isteyenler falan.
2: Aynen öyle
1: falan.
2: Yani.
0: Ama bir zaman sonra bu artık böyle bir şey olacak galiba yani.
2: Evet,
0: bir
2: artık hiç şarkıcı yani. Kalmış.
1: Evet, tabii.
0: İşte o zaman da
2: yakın zamanda.
0: O zaman şey arayacağız kaldı. İşte evet. Yani sizleri. Yani ararız o zaman yani. Bence tabii bir bıkkınlık verir çünkü bir yapaylık, bir teknoloji ürünü, evet. Bir şey. Sonuçta o aynı tadı vermiyor. Bu aynı hisleri geçirmeyecek
2: ya,
0: diye düşünüyorum.
2: Konuşamıyorsun, muhabbet edemiyorsun. Bir araya evet. Gelemiyorsun. Tamam aynen. Dinliyorsun belki ama evet. Öyle biri ya, öyle bir şey
1: benim,
2: yok yani.
1: Yok aslında. Evet. Evet. O işareti.
0: Hep üretmeniz lazım. Sakın evet. Mola vermeyin yani.
1: Aynen canım.
0: Böyle iki hafta bir değil tabii ama yani. İki üç ayda bir olabilir yani.
2: İki üç ayda bir iyiydi.
1: Evet ya, evet.
2: Bence. Sizin şeyiniz ne?
0: Bu bence işte tam dediğimiz gibi iki üç ay.
2: Üç ay.
0: Gibi bizim çünkü şöyle bir durum oluyor Özgün abi. Yani bir şarkı geldiği zaman tabii ki biz onu listelerimize alıyoruz. İyi şarkıları çalıyoruz. Tam o şarkıya ısınmaya başlıyoruz. Hem biz hem de dinleyicimiz ısınmaya başlarken pat diye iki hafta sonra yeni bir şarkısı gelince sanatçının. Orada biraz az önce Duygu da bahsetmişti ya. Bak, kafalar karışabiliyor. Evet. Derleyip toplamak gerekiyor. Acaba hangisi yeni? O mu yeni? Bu mu yeni? Bir dağılıyor. Yani çok fazla şeye maruz kalınca hakikaten insanın beyni de onu biraz kafasında oturtamıyor bazen. Çünkü günlük hayatında birçok şeye maruz kalıyoruz zaten. Dolayısıyla o şarkının bizde ilerlemesi, ısınması, belli bir seviyeye gelmesi hakikaten 2-3 ayı alıyor bir radyo açısından. Ve uzun yıllar devam ediyor. Radyo zaten biliyorsunuz böyle bir şey yani. O zamansızdır şarkılar ve her döneme şey hitap değil. Eder, çalar, devam eder. Biz o dijital platformlar veya sosyal ağlar gibi şarkıyı al hemen yukarı çıkar ve bir hafta sonra unut modunda değiliz yani.
2: Evet.
0: O yüzden 2-3 ay bizim için güzel bir şey.
2: Güzel. Ama radyolarda yani. Birazcık şey oldu herhalde değil mi? Tam şey bilmediğim için soruyorum. Her radyo değil tabii ki, tenzih ederek söylüyorum da. Eskiden şöyle bir durum olurdu. Biz işte albüm yapardık. Önce radyolara gönderirdik albümü. İlk bir şarkımızı klibini çekmiş olurduk ya da çekerdik. Daha sonra işte radyocu arkadaşlarla görüşürdük. Derdik ki albümden hangi şarkıyı beğendin? Ve çoğu zaman biz radyoların yönlendirmesiyle aslında ya da radyolar bir anda bir albümden bir şarkıyı çalmaya başlarlardı. Ve biz ikinci, üçüncü klibimizi o şarkılara çekerdik. Büyük bir aslında böyle bir daha bir ortak bir durum.
1: Çalışma oldu.
2: Böyle bir şey vardı yani. Evet. Biz yapıyorduk, veriyorduk. Çünkü onun dışında insanların bize ulaşabildiği bir de müzik kanalları vardı. Ki müzik kanalları biliyorsunuz her dönem çoğu özellikle eski dönemlerde bazı kanallarda ilgi konuşuluyordu işte. Sıkıntı bazılarını çalmıyorlardı, bazı istesen de yayınlanamıyordu. Evet. Ama radyolar direkt bizi ulaştırıyordu ve insanlar radyoda duydukları şarkıyı beğeniyorlarsa gidip albümlerini satın alıp evinde dinliyorlardı. Doğru. Bu iş genelde böyle oluyordu. Şimdi tabii artık basılı bir albümümüz yok. Bir CD'miz yok size gönderebileceğimiz. Çoğu albüm yapmıyor. Hepimiz, ben de 2012'den beri single yapıyorum. Tek şarkı, tek şarkı size gönderiyoruz. Ve dolayısıyla böyle herhalde çok nadirdir artık yani radyoların bir şarkıyı patlatayım.
0: Evet.
2: Değil mi? Bir orta bir şey koptu belki de bu sosyal yani dijital platformlar belki birazcık değiştirdi galiba.
0: O direkt oldu zaten dediğin gibi. Tabii önceden trend olan her şey öncelikle radyodan olur çıkardı. Yani oradan yayılırdı. Şimdi tabii doğal olarak herkes elinde bir telefon, bir akıllı telefon veya bir işte platform olunca önünde bilgisayarında biraz takip oraya kaydı gibi ve oradaki referans alınan nokta oradaki listeler gibi olmaya başladı.
2: Hı hı.
0: Tabii doğal olarak orada da çok yayılım biraz daha hızlı olduğu için tabii bu ne kadar doğru tabii araştırması gereken
2: aslında bir husus aslında. Bu da bence birazcık algı gibi.
0: Ya, algı
2: gibi. Çünkü
0: işte,
2: şöyle az önce senin söylemiş olduğun şeye ben getirmek istedim konuyu. Yapay zeka veya yapay şarkılardan bahsettiğimiz zaman orada da burada bir şey var.
0: Evet.
2: Burada bir sohbet var, bir muhabbet var. Birisi bir programı hazırlıyor. Bu listeleri kimin hazırladığını biliyorsun.
0: Evet.
2: Kimi çaldığını biliyorsun. Konukların var. Arabanda giderken, evinde otururken bir şeye dahil oluyorsun sen orada dinlerken. Ama öbür tarafta canlı bir yok. Kimin ne yaptığını bilmediğin bir belki bir durum var değil mi?
0: Evet,
2: o kesinlikle. Yani oraya dahil olmak çok zor.
0: Buradaki samimiyeti var tabii ki mecrada sunan ve bunu anlatan bir kişi var burada mikrofonda. Ve doğrudan tabii ki araçlarda radyonun çok dinlenmesi ve araç sayısına giderek artması.
2: Hı-hı.
0: Aslında belki algı dediğimiz gibi ama gerçekte öyle olmayabilir. Radyonun hala keşfettirme konusunda çok büyük gücü var ve biz bunu gelen mesajlardan anlıyoruz. Yani bir şarkı çalındığı zaman geliyor mesaj, bize ismini sorarlar. Bu şarkı neydi diye veya bu şarkı bir daha çalar mısınız gibi sorular, isteklere çok maruz kalıyoruz. Demek ki o kişi onu arası isterse belki dijitalden de bulur ama radyodan dinlemek daha
2: olmuyor.
0: Çok keyif oluyor.
2: Mesela oradaki radyolar yani işte bilmem ne radyosu falan. Öyle bir tat vermiyor.
0: Ha,
2: bu şey de size...
0: Zaten onlar bir radyo değil zaten.
2: Değil yani.
0: Bir liste.
2: Evet. Ona benzer şarkıları çalıyorlar.
0: Orada bizi sanki radyomuşçasına bizi sanki böyle biraz geri plana atmaya çalışıyormuş. Çünkü hal ve hareket var orada. Ama aslında onlar dinleyicinin anlaması lazım. Onlar bir gerçek radyo değil yani.
2: Bu sosyal medya da güzel oldu bence. Sizin için hızlıca toparlayacağım.
0: Tabii.
2: Çünkü eskiden ne vardı? Sadece telefon açabiliyorlardı. Mail atabiliyorlardı.
1: Hı-hı. İstekte bulunabiliyorlardı.
2: İstekte bulunabiliyorlardı. Çoğu insan numarayı bilmiyordu bile. Evet. Bu aklında tutamıyordu falan ama şimdi ulaşmak kolay yani dolayısıyla artık bu şarkıda siz ulaştıracaksınız Fatih.
0: Evet, evet. O bizim aslında.
2: Ben oraya bağladım.
0: Şimdi ben zaten bir radyocu olarak hep diyorum. Biz hani gerçek müziğin peşinde olmalıyız.
2: Yok, evet.
0: Ve o müziği sahiplenmeli ve insanları keşfettirmeliyiz. Bazen şöyle bir yanılgılar çıkabiliyor ortaya. Bir farklı bir algı var tabii. Türkiye piyasasında bahsettiğimiz zaman radyolarda radyoda bir şarkı çalarken bilinen bir şarkı çalalım diye istekte olan radyocular var. Ben orası yanlış olduğunu düşünüyorum.
1: Evet.
0: Çünkü sen keşfettirmen senin aslında ilk sunman lazım.
2: Evet.
0: Yani tanıtman lazım.
1: Arabada giderken mesela ben bazen çok acayip hiç dinlemediğim şarkılar duyuyorum.
2: Bir anda,
1: ne
2: mi?
1: Kadar güzel bir şarkı.
2: İşte şey var hemen.
1: Mesela.
2: Evet. Arattırıyoruz şarkıyı falan.
1: Evet.
2: Falan bir anda birini keşfediyoruz.
1: Hiç bilmiyordum.
2: Yoksa nereden hani bulacaksın da zaten
1: tabii.
2: Yani dediğim gibi onun şeyi çok hani kıymetli.
1: Çünkü iyi müzik dinlemeyi özledi insanlar artık yani.
0: Aynen, tam da biz de o noktadayız şimdi.
1: Sen de öyle misin biliyorum Fatih'cim. Aynen, gerçekten bu konuda çok desteksin her zaman. Diğer radyoların da o tarz şeyler yaptığını da biliyoruz. Farkın aslında bunun herkes baktığı zaman anlayabilir.
0: Yani
1: o listelerin
0: birileri
1: tarafından hazırlanıp çalındı.
0: Bazen dinleyicilerimiz şey de yazabiliyor. Yani işte şu şarkıyı mesela bir platformda veya şurada veya bir sosyal hesabında görmüşüm mesela viral olmuş diyorlar. Mesela bu şarkı çalar mısınız olur mu falan gibi istekler gelebiliyor. Biz de bazen şey diyoruz. Yani o platforma özgü ve orada ilerleyebilen bir parça, radyo uygun bir parça değil diye cevabımız oluyor. Çünkü orası bizim referansımız değil yani oradaki kısımlar. Bir yerde viral olmuş bir yerde fon olarak kullanılmış veya bir harekete gönderme yapan bir parça olmuş. Yani o radyo şarkısı değil yani.
2: Ya bir de bir şey söyleyeceğim şurada aklıma geldi. Biz de eski radyo dinleyicilerindeyiz küçükken. Eskiden şöyle bir şey vardı. Mesela bir şarkıyı dinlemek isterdik gece bir radyo programında. Oturuyoruz, izliyoruz falan. dinliyoruz daha doğrusu. O an canım bir şey istiyor ve arayıp o şarkıyı isterdi. Çünkü o şarkıyı başka bir yerden dinleme şansın yok senin. Yani evinde atıyorum senin abi, kaseti doğru, yoksa
1: doğru.
2: Şimdi o zaman arkada istek yapan açsın diye evet. şeyden dinleyebilir.
0: Çok iyiydi ya.
2: Bilir yani ama şey evet. yani o zamanlar.
0: O zamanlar da öyle farklı tabii vardı. Şimdi şimdiye kadar göreceli olarak daha yüksek seviyede evet. tabii her şey.
2: Şey şeyimiz yani bizim tabii artık onu dediğin andan itibaren hep şey diyorlardı. Bizim zamanımızda devi başladığın andan itibaren ben dikkat ettim. Belki de ondan bak uzun zamandır gelmiyorum sorulara. Şu son zamanda sürekli bizim zamanımızda bizim zamanımızda evet. demeye başladı ama insan özlüyor.
0: Değil mi?
2: Yani özlüyor kendi ya, yani.
0: Tadı başkaydı.
2: Başkaydı.
0: Hakikaten yani. Şimdi işte gençlere de bilmesi lazım bu evet. tatları, bu lezzetleri işte. Biz de sizler böyle onları aslında yansıtmaya çalışıyoruz.
1: Hayır değil onlar mi? Da yaş aldıklarında mesela bizim zamanımızda bunlar vardı. Diyecek bir şeyleri kalmayacak yani. Yoksa yani. Hani güzel bir şeyler dinlemeleri lazım gerçekten.
0: Hakikaten öyle yani. Evet.
1: Onların da işi zor.
0: Var. Kesinlikle öyle. İşte programımız tabii sonları yavaş yavaş geliyor ama sanki bir performans daha alacak mıyız? Var mı kafanızda bir şey yoksa yavaş yavaş sona mı geliyoruz? Ne dersiniz? Ben Fatih'cim, uyarım ya.
2: Kendi programın gibi sen nasıl istiyorsan sen bizi yönlendir lütfen bugün.
0: Ya işte.
2: Bugün öyle yapalım. Sen konuşmak, sormak istediğin başka şeyler.
0: Şimdi patron Kenan da dinliyorsa hani Kenan'ın bir şarkısı olsam acaba diye düşündüm bir anda.
2: Çalmazsak bilmiyorum. Ayıp.
1: Ayıp ha, olur.
0: Çok ayıp. Yani. Evet. Şimdi patronu ya.
1: Gücü inir.
2: Vallahi bütün şey yapamaz yani. Bak turnesi falan bak şeylerini yapamaz.
0: Ya Allah'ım. Tabii Kenan Doğulu'dan bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Şimdi patron Kenan deyince şimdi acaba kim diye düşünmesinler yani. Kenan Doğulu.
2: Şimdi neden Kenan Doğulu? Çünkü her çaldığımız şarkının.
0: Ay Allah'ım süper ya.
2: Çünkü ben büyük hayranıyım. Duygu da eski vokalisti.
1: Evet. Artık yani.
2: Erçin de benden dolayı aileden çok maruz kalmıştır zamanında.
0: Ay süper. O zaman ne dersiniz? Ne zaman dersiniz yani?
2: Tabii tabii.
0: Söz sizde yani.
1: Tamam.
2: Hatırlıyor musun şarkıyı? Hatırlıyoruz.
1: Bir kere çalmışlığımız var. Hatırlıyoruz. Evet.

0: Evet, alkışlar size bir kez daha. Özgün.
1: Elçin bende var.
0: Elçin, Duygu Soylu, harikasınız, mükemmelsiniz. Hakikaten son zamanlarda böyle savaşların, kötülüklerin olduğu bir dönemde, içimizin burkulduğu bir dönemde hakikaten hem şarkınız hem de şimdi bu canlı performansınız radyomuzda çok iyi geldi. Oh, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ne mutlu, ne mutlu.
0: İşte pozitiflik budur her zaman. Evet. Yani biz de radyo, az önce radyodan bahsettik ya. Radyodaki asıl amacımız hep budur yani. Dinleyiciyle pozitif iletişim kurmak ve pozitif duygular vermek hep karşıya.
2: İyiyim olan.
1: Evet, dinç tutmamız gerekiyor yani, birbirimizi yani. Çok fazla çünkü.
2: Bunlarla ilgilenmediğimiz için bence artık var. Bu güzel sanatlar herhangi bir kolu, edebiyat, evet, müzik.
0: Evet işte. Bileyim,
2: bale, bir şey. Bunlarla ilgilenmediğimiz için artık başka şeylerle ilgileniyoruz ve bunların olmadığı yerde dünyanın nasıl bir yere doğru gittiğini, evet, hep beraber görüyoruz.
0: Bir tatlı lezzet alamıyoruz değil mi?
2: O yüzden bunu hep öyle diyorlar. Bizim sektörü çok etkiliyorlar. Her zaman insanların morale, sevgiye, aşka, evet, güzel duygulara, bir şeyler hissetmeye ihtiyacı var. Bunu bence en iyi ve hızlı hissettiren müzik, her dakika, evet, insanların ulaşabileceği bir şey. Kesinlikle. O yüzden şey olarak algılamasınlar. Yani beraber sürekli müzik sadece eğlenmek, şuğursuzca, evet, hareket etmek.
0: Değil
2: yani,
0: evet,
2: değil abi yani. Evet. Nedense hep böyle algılıyorlar ama insanların, özellikle çocukların gördüğümüz kadarıyla şu anda en çok ihtiyacı olan şey spor, evet, sanat, tabii bilim, edebiyat. Yani bunlarla birazcık daha harmanlanması, birazcık daha sevgiyle yoğrulması gerekiyor bu çocukların. Aksi takdirde tamamen asosyal, teknoloji bağımlısı, duygudan yoksun bir nesil yetişmesin yani.
0: Evet, çok doğru söyledin. Altına imzamızı atıyoruz biz de. Çok teşekkürler. Güzel bir mesajdı bu.
1: Ya Özün evet abi, çok doğru. Yani
2: hepimizin ortak düşünceleri, evet, evet, yani aslında.
0: Aynen. Bunları söylememiz gerekiyor. Özellikle, evet, tabii bizlerin işte mikrofona sesleniyor, konuşuyor. Söylememiz gerekiyor. Sizlerin sanatçısınız. Söylemeniz gerekiyor tabii zaten. Yani çok doğru bir mesaj oldu.
1: Yani insani duyguları olan biri her açıdan zaten böyle çenemiz titriyor tabii, yani çocuklara bir şey olacak diye.
2: Evet, yani maalesef.
1: Özellikle hepimizin çocukları yani, evet, sonuçta. Bu son dönem olan olaylar
0: maalesef.
1: Maalesef çok iç karartıcı. Umarım en kısa zamanda toparlanır bir şekilde, yani önlemler alınarak. Ama Özgüncüm'ün dediği gibi yani ne kadar pozitif enerji verirsek, senin yaptığın gibi yani, senin işinde de olduğu gibi, sonuçta milyonlara sesleniyorsun sen de aynı şekilde Fatih'cim, biz de elimizden geldiğince buna vesile olabiliyorsak ne mutlu yani. Daha da iyisini yapma çabasındayız her zaman. Onlara böyle yaralarına tabii ki de merhem olamayız ama minik minik de olsa böyle kendilerini iyi hissedecekleri hale getiririz umarım yani. Konserlerimize gelirler işte,
2: değil
1: onları,
2: tabii canım,
1: değil mi?
2: Ne yani, güzel yani.
1: Davet işte ederiz güzel. Aa, güzel, onlarla şarkılar söyleriz yani. Çocuklar çok önemli bizim için. Onlar için de her şeyi yapmaya hazırız buradan da.
0: Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Harika bir program oldu. Dediğimiz gibi bu programı kaçıranlar önümüzdeki günlerde hem podcast kanallarımızdan tekrar dinleyebilirler hem de aynı zamanda YouTube sayfamızdan da görüntülü olarak izleyebilecekler. Özgün ve Duygu Soylu'yu bugün teşekkürlerle uğurluyoruz. Çok sağ olun. Her zaman bekliyoruz tabii ki.
2: Keyifli.
0: Yeni şarkılarınızı da bekliyoruz. Sizi de bekliyoruz. Her zaman var olun.
2: Çıkın gelin, geliriz valla.
1: Evet.
0: Elçin, çok teşekkürler. Gitarıyla bugün bize eşlik etti.
1: Evet.
0: Her zaman bekliyoruz seni de. Ve tabii programı kapatırken de o harika düetinizle bir kez daha kulak verelim istiyorum. Isırgan'ı dinleyelim, öyle
1: dinleyelim,
0: program kapansın.
1: Evet.
2: Tabii.
1: Saadettin Dayıoğlu'na gitsin.
0: Evet, buradan Saadettin Dayıoğlu'na da selamlar. Şarkının sözleri ona aitti. Sevgiler sunuyoruz ve tabii ki herkese sevgilerimizi iletiyoruz. Ve şimdi Duygu Soylu ve Özgün'den Isırgan bir kez daha Radyo T 104'te kulağınızda.

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konusu.
1: Ver dünyayı sen.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.
3: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
9: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
10: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
11: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi en yeniler, en iyiler Dream Türk ekranlarında sizlerleydi. Şimdi ise içlerinden en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan 10 tanesini geri sayacağız. Açılışı Sertab Erener'le yapıyoruz. 10. yılına özel hazırlamış olduğu şarkısı tek başınayla 10 numara.

Yine bir ikili ve yine bir yeni çalışmayla devam ediyoruz. Tuğba Yurt ve İkilem, İçiyorum Ederimize video klibiyle listeye 6 numaradan giriş yapıyor.

Siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek istiyorsanız artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin ve isteklerde bulunun. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Hayol üstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
3: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
5: Kolay gelsin.
1: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
3: Aslında biz onlara gidiyoruz.
6: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
11: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

Martın camları buğulu, Nisan'ın yüzünde bahar. Gözlerin sanki bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar, beni

0: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir bisküven versem.
4: Su gibisin, su gibisin akıp giden.
5: Bir bisküven versem.
0: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
6: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı, katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir biskrem versem.
4: Su gibisin, su gibisin akıp giden.
5: Bir biskrem versem.
6: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Biraz fazla almadınız mı?
11: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde... kesin topluyor.
10: Yok mu bunun bir çaresi?
12: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
13: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
14: Bu otel harika.
15: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
5: Olmaz ki öyle şey canım.
6: Bir biskrem versem.
7: Su gibisin, su gibisin akıp giden.
8: Bir biskrem versem.
9: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
12: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
13: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
14: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
15: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler Biletini Al'da. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Ha, yolüstü bir dükkan olay da. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
5: Kolay gelsin.
6: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
7: Aslında biz onlara gidiyoruz.
8: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
10: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
11: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır. Kazancım net sigorta.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
6: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?

Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: Marmara'nın eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

Sarı saçlar, Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sev.

sanki 1 Mayıs. Benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner. İki gözüm 2 Temmuz. Ağustos'a selam çakar. Beni